wacha padie ke siye pia. Bidi se japadie wye siye ye. Epi se japadie ne pwot dee.